0: Ya bitti sarıl.
1: De geç attı oğlum. Ne
2: dadır aleyhi yoktur.
3: Selim. Murat'a umudaya kalkalım.
4: Allah necat.